sevenler muradını alsın. Benim hayallerim, benim hayallerim kalsa kalsın. Düşünme sen bana, düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamadım ki.

genç gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Seven şu gönlüme zincir

Kapattı kulağını, duymadı bizi. Sanki varoş değil sarayın kızı. Anan davşanıdı, baban da tazı. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bronşiti azar, astımı şişer. Tansiyonu fırlar, şekeri düşer. Ne olur köye gitsek sirke mi düşer? Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Gel köye gidelim, ömrümüz uzar. Vallahi billahi parasız mezar. Evin önünde bahçe ve pazar. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Emeklilik yok be, ben bekleyemem. Palaya, partiye kardeş diyemem. Oranın türküsüne halay çekemem. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Köyde şarı oldu, gel gidek işte. Maydanoz durur mu kaplama dişte. Sana çamur amma, bana yurt işte. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bize gitmez isek ananda durak. Tek sen usta ol, ben ise çırak. Vallahi ekme giderken tutarım yumak. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Ojeni, rimelini köyde de alırım. Benim buralarda ağrıyor karnım. Tek anama salmazsan uzaktan görürüm. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bu avrat hocalar tüm örgütledi. Avrada uşağa gücüm yetmedi. Kulağını çeksem beş defa dedi. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Şu soyha başının ağrısı bir düzelmedi. Bensiz gidersen deyha yol dedi. Ceketi elime ansızın verdi. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Tövbe koy demem asla bir daha. Aylık 5 milyar ister nafaka. La gelinin borcu bitmedi daha. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Şiddetli geçimsiz dertli dilekçe. Psikolojik baskı oldu gerekçe. Aerobikçi yok acı şahit deyince aydın da şaşırdı. Kaldı.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 24 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Haftanın tam ortasındayız. Bugün de sizlere radyonuzdan birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi haber portallarımızdan birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yayımlanmış, kamuoyuyla paylaşılmış değerli dinleyenler. Ve CHP'de bir istifa daha deniliyor. CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınmıştı. Öte yandan partide Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Haziran'da ihraç gündemiyle toplanacağı duyuruldu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, CHP'de olağan kurultay süreci Eylül ayında başlayacak dedi. Diğer yandan CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da partisinden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeler var. Bu sıcak gelişmeleri, detay haberlerini programın süresince sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz ifadelerini kullanmış basın toplantısında değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin yaptığı açıklamada Rusya, İstanbul mutabakatları temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır ifadelerini kullandı. Görüşme için anlamsız demişti daha önce. Rusya'nın kolluk kuvvetlerine bağlı akademi öğrencilerinin Kremlin Sarayı'ndaki mezuniyet törenine katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmeye ilişkin anlamsız ifadelerini kullandı ancak İstanbul'da barış görüşmelerine hazır olduklarını belirterek Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini ve tekrar masaya oturabileceğini söylemiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Yine bakalım detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Netanyahu'dan bağımsızlık çıkışı Amerika'nın uyarısına yanıt verdi. Trump Hürmüz açıldı açıklamaları var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Başkanı Donald Trump yönetimiyle ülkesi arasındaki gerilim sürerken bağımsızlık çıkışı yaptı. Ülkesinin bağımsız silah sistemleri üretmesinin zamanının geldiğini belirterek Netanyahu, İsrail'in yabancı desteğe olan bağımlılığının azaltılması gerektiğini vurguladı. İsrail askerleri Lübnan'ın farklı noktalarında sivilleri hedef alarak peş peşe ateşkes ihlalleri gerçekleştirdi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve ablukanın kaldırıldığını duyurmuş değerli dinleyenler.

0: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere değerli dinleyenler. Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan olduğu kesinleşmiş gibi dün Ömer Çelik'in açıklamaları vardı ve yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Geçtiğimiz hafta farklı AK Partili isimlerden farklı isim telaffuzları gelmişti. Bilal Erdoğan'ın ismi öne çıkıyordu ve bazıları da Albayrak demişti ki farklı farklı isimler telaffuz edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında anayasaya göre iki kere biliyorsunuz hakkı var, fakat bir anayasa değişikliği ihtiyacı bile duymadan ki ona göre bir takvim telaffuz etti. Mehmet Uç'un Cumhurbaşkanı danışmanı erken seçim için normalde zamanında yapılacak seçimden 3 hafta öncesine işaret ettiği geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla ya bir erken seçim diyerek ya da anayasa değişikliğine bile ihtiyaç duymadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aday göstermek, daha evvel zaten Devlet Bahçeli söylemişti. Şimdi Ömer Çelik de dün dile getirdi. Böylelikle Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan olduğunu öğrenmiş olduk. Bir kez daha Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemliydi. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir ifadelerini kullandı Ömer Çelik. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında da şükranla karşılıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur ifadelerini kullandı. Ömer Çelik'in açıklamaları var detay haberinde değerli dinleyenler.
1: Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Yar bir küssün bana bir barışık, barışık. Söyle aşkımız niye kaldı?

0: katlan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emel Memiş ile Kaos Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar gözaltına alındı değerli dinleyenler. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı güzergahındaki yola cephesi olan işletmelerin önüne araba park edilmeyeceğine ilişkin bir yazı göndermişti. Bölgedeki bir esnaf burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri, nereye park edecek, benim o günkü zararımı kim karşılayacak diye sormuş değerli dinleyenler. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sonunda mahkemeye sundu. Kolon kesildiği tespit edilen binaya ilişkin davada ikisi tutuklu 3 sanık hakkında olası kastla öldürme suçundan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmiş. Yine detayları programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 71'e yükseldi. Öğrencilerden 48'i taburcu edilirken 23 kişinin ise tedavi ve gözlem sürecinin devam ettiği aktarıldı. Geçtiğimiz sene bu gıda zehirlenmeleri olaylarına, vakalarına çok fazla şahitlik etmiştik. Türkiye'nin birçok yerinden özellikle tavuk ve pilav gibi gıdalardan zehirlenme vakalarına rastlandığını biliyoruz. Yine bu yılda birkaç olay yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüpheleri ve bununla ilgili de hastaneye başvuranların sayılarının epey artış gösterdiğini söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Tabii ki bu okulların özellikle okul yararına yapılan kermeslerden, yine düğün ve cenaze gibi törenlerde verilen yemeklerden kaynaklandığı tespit edildi. Dolayısıyla biraz daha hassasiyet, biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Kütahya'da da böyle bir olay yaşandı. Bir ortaokulda düzenlenen kermes etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 71'e yükselirken öğrencilerden 48'inin taburcu edildiği aktarılmış değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarıyoruz. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti. Dikbayır, bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazın bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır ifadelerini kullanmış. İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partili Adalar ve Silifke Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği Adalar Belediyesi'nde yapılacak seçim tarihini de duyurmuş. Buna göre başkan vekilliği seçimi Adalar Belediyesi'nde 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak, belediye meclisi seçim için saat 10'da toplanacak deniliyor değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde Özgür Özel bu hafta İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunacak. Özel'in çarşı ve pazarlarda vatandaşlarla bir araya gelmesi, Gaziantep'te ise görevden alınan il başkanına destek vermesi bekleniyor denilmiş. Gaziantep ziyaretinin 26 Haziran Cuma günü yapılacağı belirtilmiş. Diyarbakır ziyaretinin de 27 Haziran Cumartesi günü, yani Gaziantep'ten Diyarbakır'a geçecek ve 25 Haziran Perşembe günü, yarınsa İstanbul'da Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenecek bir cemevi etkinliğine katılması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haberin detayında yer almış değerli dinleyenler ayrıntılar. Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Şaban Sevinç hakkında suç duyurusu var haber başlığı. Amerika'dan yeşil ışık, İran'a kısıtlamalar kalkıyor denilmiş. İzmir'de vahşet, yüzgecine parke taşı bağlanan karetta ölü bulundu deniliyor. İki ilde İHA alarmı, düşen İHA'ların hangi ülkeye ait olduğu belirlenemedi denilmiş. Samsun, Alaçan ve Kastamonu Cide'de insansız hava aracı alarmı yaşandı. Cide'de evin 10 metre yakında düşen insansız hava aracı alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olaylar hakkında soruşturma başlatıldı. İnsansız hava araçlarının hangi ülkeye ait olduğu belirlenemedi şu ana kadar.

Evet, devam ediyoruz. Haber başlıklarına göz atalım. Dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberleri ve başlıklarını sizlere aktaralım. Mecliste asgari ücret çıkışı en az 45 bin TL yapalım haber başlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışma takvimine ilişkin görüşmeler sırasında asgari ücret ve emekli maaşları gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, asgari ücretin alım gücünün eridiğini belirterek gelin asgari ücreti en az 45 bin lira yapalım çağrısında bulundu. Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti deniliyor. Survivor, Sahra Işık'tan Kızılcık Şerbeti oyuncusuna ihanet suçlaması denilmiş. Antalya Spor'un yeni yönetimi taraftarlarla yürüyüş gerçekleştirdi deniliyor. Bakan Uraloğlu'ndan vize sorunlarına ilişkin açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Her iki tarafta da gerekli bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söylemiş. Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Antalya'da cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 41 yaşındaki şahıs boş arazide ölü olarak bulundu. Bakan Tekin, Rusya ve Mısır büyükelçilerini kabul etti. Erzurum'da eşini kullandığı traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 71'e yükseldi. Haber başlıklarıydı.

Evet, bu bölümde her zaman olduğu gibi gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarını, manşet haberlerini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Kılıçdaroğlu seçilmiş yönetimin ve demokratların çağrılarını duymadı. Butla'nın olağan kurultay ısrarı deniliyor. Sonuna kadar direniş denilmiş. Kılıçdaroğlu da alkışladı. 2 haftalık aranın ardından mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Özgür Özel, Butlan davası sonrası yapılan ilk kurultaya katılan Kemal Bey, Kılıçdaroğlu delegenin iradesini görmesini bütün salonla birlikte ayakta alkışlıyordu dedi. Parti fiilen kapatılmıştır diyen Özel, kurmaylarıyla aynı saatlerde toplanan Kılıçdaroğlu'na yönelik olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. Sonuna kadar direniş ifadelerini kullandı. Seçime girememe tehlikesinin olduğu belirtilmiş. İktidar çözümden kaçıyor denilmiş. Eğitimcilerin başkentteki açlık grevinde 9. gün geride kaldı. Komisyon Başkanı Ayşen Gürcan, muhalefetin toplantı çağrısını reddetti. Eğitim Sen Bakan Yusuf Tekin'i siyah çelenkle protesto etti deniliyor. Tatil değil mesleki zorunluluk denilmiş, hekimlere engel deniliyor. Sıra akaryakıtta kayyum listesinde girdi çıktı denilmiş, bürokrata işkence deniliyor. İmamoğlu kaçırılan yöneticinin başına gelenleri anlattı. İktidarın NATO aşkı deniliyor. Ankara'daki zirve protesto edilmesin diye muhaliflere şafak operasyonu düzenlendi. Hatay'ın kurtuluşu denilmiş, yine millet kurtaracak haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Devam ediyoruz. Birinci sayfa programına radyonuzdan gazete bölümümüzü devam ettiriyoruz. Bir diğer gazetemize bakalım, Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetine bakalım, logonun hemen altında. Zorla Bağkur emekliliğine yargı freni deniliyor. Tarihi yazan kalemleri topladım. Yemeğe tuz diye plastik öğütmeyin haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetinde. Ve logonun hemen yanında tiyatro bitti artık başrolde futbol var. Spor sayfasına taşınmış bu başlığın detayları. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Lübnan'da tuzağı bozduk. Suriye ordusu Hizbullah'la çatıştırılmak istenmişti. Suriye'ye Hizbullah'ın tasfiye etmesi karşılığında toprak ve para vaat edildi. Ankara Suriye'ye kurulan tuzağı Şara yönetimini uyararak engelledi deniliyor. FBI teslim aldı. Bir yıldır aranan dolandırıcı İbrahim Haldun Hilmi gözleri kapatılıp mavi tulum giydirilerek Amerikan makamlarına teslim edildi. Türk polisinden tarihi operasyon denilmiş. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez. Bu sözler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli grup toplantısında Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Hangi akılla bize ayar çekiyorlar, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek ifadelerini kullandı. Tatil geçsin, kurultaya sonra bakarız, Özel'e cevap deniliyor. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na derhal kurultaya gidilmeli çağrısını yapan Özgür Özel, bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise kurultay sürecini tatil sebebiyle Eylül'de başlatacaklarını söyledi. Antalya ve Kayseri il yönetimleri de feshedilmiş değerli dinleyenler.

Evet, haber başlıklarına, detay haberlerine bir kez daha göz atalım. Haber turumuzu sonlandıralım değerli dinleyenler. Trump havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını duyurdu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi deniliyor. İBAN kiralayana hapis cezası geliyor denilmiş. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın açıklamaları var. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin yaptığı açıklamada savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız ifadelerini kullanmış. Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ova Kışla Beldesi kavşağında Adil Cevaz'dan Tatvan istikametine seyir halinde olan bir acil servis ambulansıyla kavşakta bekleyen binek bir otomobil çarpıştı deniliyor. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilmiş. CHP'li iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı'nca deniliyor. Van'da feci kaza denilmiş. Bir jandarma personeli şehit, 5 yaralı deniliyor. Van Erciş Karayolu'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir jandarma personeli şehit oldu. Kaza sabah saatlerinde Erciş Karayolu üzerinde bulunan Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halinde devriye görevi yapan jandarma aracına arkadan gelen hafif bir ticari araç çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kazada bir jandarma personelinin şehit olduğu, 3'ü jandarma personeli, 5 kişinin yaralandığı belirtilmiş. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümünde yurt hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurt hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş ve güncel meteorolojik bir uyarı bulunmamaktadır deniliyor. 24 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 25 Haziran Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve heyeti kabul ederek dijitalleşme projeleri ve Bozok SRG akıllı su sayacı sistemini tanıttı. Sistem su kaynaklarını verimli kullanmayı hedefliyor. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3+1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-22 Haziran, ikinci artırma 15-20, 2 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yozgat Çalatlı Keklik Üretme İstasyonu'ndan 900 keklik getirerek Kırşehir'in dağlık ve ormanlık alanlarına bıraktı. Keklikler biyolojik mücadele ve ekosistemin korunmasına destek sağladı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Ak, Partiyolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u görevden uzaklaştırdı. İşlemler anayasa ve belediye kanunu uyarınca geçici tedbir olarak uygulandı. Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası araçlarda çıkan yangına sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 51 kuruştan, gram altınsa 6189 lira 90 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Futbolda 2026-2027 yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona eriyor. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendiriyor. İsviçre 2026 Dünya Kupası B grubu maçında Bosna Hersek'i 4-1 yendi. Zeko 40 yaş üstü 4. oyuncu oldu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Dicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bugün 24 Haziran 2026 günlerden çarşamba. 09.04 Türkiye'nin saatleri. Yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar olsun efendim. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.

0: Yalnız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför

0: yanar hakkın bulursa.
1: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak, birbirinden şık. Halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Berkay'ın yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Perdeciğim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Günaydın Nale Hanım ve dinleyenlerine. Bizim hava sıcaklığımız sizden fazla. Stuttgart 35 olacak. 40 olacak. Yerler de var. Öncelikle yaşlı ve hasta vatandaşlarımız, yaşlı ve hasta vatandaşlarımız lütfen dikkat etsinler. Atalarımız sıcakta. Şapkasız, örtüsüz gezmezler. Almanya treni kalksın demiş. Gardan rahmetlik Ferdi Baba. Sürsün. Herkese sağlıklı günler dilerim. Çalar çalışanlara kolaylıklar. Hani evde kafa tatili demiş. İyi ki varsınız selametle. Siz de iyi ki varsınız. Ramazan Kılıç Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Programımızın ilk istek şarkısını da belirlemiş oldu bu sayede. Almanya çok sıcak. Hulusi abi sokağa çıkma.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 00, 0535 822 32 00. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0.

0: Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yanında.
3: Evet, İdaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha saymadığımız onlarca ürün ve marka bahçe mobilyaları, halılar, perdeler, jalüziler. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde Sorgun'dan Osman Gökhan. Osman Gökhan, hoş geldin. Tüm sevdiklerim için Nuri Sesi Güzel'den Gidenin Üçü Güzel türküsünü Almanya'da bulunan çocuklarım ve torunlarım için istiyorum demiş. Bir mesaj daha var. Hayırlı sabahlar, Sorgun'dan arıyorum ben. Osman Gökhan. Murat Çobanoğlu'ndan Değine Güvenem Yalan Dünya'nın türküsünü istiyorum. Tüm sevdiklerime gelsin. Not demiş. Neden insanlarımız eski sanatçılardan türkü istemiyorlar? Mesela Nuri Sesi Güzel'den, Yıldıray Çınar'dan veya başkalarından. Abim, ne deniyordu onlara? Tevellüleri yetmiyor. Ne deniyordu onlara? Tevellüt mü diyorduk? Tevellüt, tevellütleri yetmiyor abi. Tanımıyor ki çocuklar. Fırsat bulsam ben arada yapıyorum bir şeyler. Senin gibi de değerli dinleyicilerimiz, eski şarkıların, sanatçıların kıymetini bilen dinleyicilerimiz de isterlerse çalınıyor. Yani sen istersen olacak. Öyle, bu dünya böyle. Babam öyle derdi, kime ne lazımsa o yapsın. Yani sen yaparsan oluyor yani. İnsanlar eski şarkılardan, eski sanatçılardan isteyin bakayım deyince olmuyor. Yapalım abi. Gidelim üçü güzel. Akif Değirmenci Baba Yağmur'dan Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldiniz. Selamlar, hayırlı sabahlar olsun. İnşallah iyisiniz. Ben halen İstanbul'dayım. Bu pazar günü inşallah yola revan olacağım diyor. Hüseyin Kağıt'tan Sen Bilmedin Hallarımı parçasını rica ediyorum demiş o da. Ona da bakalım arkadaşlar. Hüseyin Kağıt. Merhat Çanakkale'den aramızda. Selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Bayağıdır aranızda yoktum. Sizden bir istek parça istiyorum. Veysel Mutlu'dan Davacı parça. Çalarsanız sevinirim. Genç Kaptan. Rotamız İstanbul demiş. Çanakkale'den mi?

aklıma düştü. Yusuf Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz, günaydın. Hulusi Çandır'dan burada. Günaydın Nalan abla, Çandır'dan Hulusi ben, senden ricam Okan Babacan'dan değilse de değmese de parçasını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim şimdiden, teşekkür ederim. Şimdi ben o parçayı önce bir temin yoluna gideyim, biraz bekleteceğim seni. Şahin İnevi Köyü'nden aramızda. Bitmi. Kolay gelsin abla. Hakkı Bulut'tan Falcı çalar mısın? Teşekkürler, çalarım.

0: mermer ve granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför Nalan.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir Okan Babacan sözümüz vardı. Değse de değmese de 2 dakikalık falan bir parçaymış bu ya. Öyle pek bir

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
3: Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Ben Hakan Öztürk, Çekerek Akın Grup Taş Ocağı'nda çalışan değerli arkadaşlarıma ve mikser şoförü Engin kardeşime armağan ediyorum. Sizden Selahattin Bölük'ten Vicdansız parçasını rica ediyorum demiş. Merhabalar, kolay gelsin. Sorgun Yeniçeltek'ten Mustafa Taşkan, sizlere selam veriyorum demiş. Aleyküm selam Mustafa. Öncelikle kolay gelsin tüm Yeniçeltek çalışanlarına, şoför arkadaşlara selam gönderiyorum. Ankaralı Namık'tan Hozalı Gelin çalarsanız diyor. Radyo başında sizleri bekliyoruz. Kolay gelsin demiş. Hemen göndereceğim. İkinci parça bu. Bir Selahattin Bölük dinleyeceğiz önce. Peşine bunu gönderelim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Nalan abicim. Ben Çekerek'ten Serdar Erol. İstek parçam Engin Nurşani'den Kara Gözlüm. Bu parçayı Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan şoför Hakan Öztürk, kepçeci ben ve tüm Akın Beton personeline armağan ediyorum. Ve Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler abicim demiş. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Günaydın. Turgut Erdemir Akdağ Madeni'nden bizlerle programa dahil dostlarımızdan zevkle dinliyorum. Sabahları neşe kaynağım sizsiniz demiş. Güzel, mutlu, huzurlu günler diliyorum Oğuz efendim yayıncılarına ve dinleyenlerine. Sizden mümkünse İbrahim Tatlıses'ten Dertler Derya Olmuş, Bense Bir Sandal çalarsan sevinirim. Akdağ Madeni Ay Yıldız Beton çalışanlarına ve tüm tırcı arkadaşlara ve sizlere armağan olsun demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Evet. Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Selahattin Bölük yayın.

Sen beni Azrail'le aldattın ya gülüm. Seni hiç affetmeyeceğim. Sen beni bu kahpe dünyada yalnız bıraktın ya gülüm. Seni hiç affetmeyeceğim. Sen benim adımı sarhoşa çıkardın ya gülüm. Seni hiç affetmeyeceğim. Desem de inanma. Ben sinirden konuşuyorum. Bak mezarının başındayım. Su döktüm. Susamışsındır diye. Kokladım toprağını. Beni özlemişsindir diye. Hatırdan gönülden çıkarma beni. Çünkü ben seni hiç çıkaramadım gülüm.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
7: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Engin Nurşani sözümüz vardı, hemen onu gönderelim. Peşine İbrahim Tatlıses bizleri bekliyor. Akdağ Madeninden, pardon, Baba Yağmur Köyü'nden, Sarıkaya'dan Akif Değirmenci teşekkürlerini iletmişti. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Nalan Hanım, hastaneye gitmişsiniz. Allah sağlık saat versin. Bir takipçiniz olarak dualarımı sizinle efendim diyor. Hüseyin abi, ben gitmedim. Bir arkadaşımın, yani bir yakınımın yanında refakatçi olarak küçük bir operasyon için bulundum. Çok şükür sağlığımız, saatimiz yerinde elhamdülillah. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Nalan Hanım, neşeniz daim olsun. Tufan Altaş'tan, Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu kardeşim. Kardeşim Ekrem Mata ve sizlere armağan ediyorum demiş. Peki, hoş geldiniz.

0: Kavşak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Erhan. Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026 iletişim hattımız. Evet, şöyle bir isteklere dönelim. Merhabalar Nalan abicim, Nur Çayıralan'dan aramızda. Yasin Yaşlı'dan Dargınım Dünyaya Giderim parçasını istiyorum. Abla bir de zahmet zaman yeterse Resul Dindar Öykü Gürman'dan Sarıl Bana çalar mısın? Çalarım. Tenha gibi buralar şimdilik yetişir gibi görünüyor. Zabit Avusturya'dan aramızda. Günaydın hayırlı yayınlar. Albayım. Varsa bir tane Ferdi Tayfur'dan Bu Yazıyı çalar mısın? Zahmet olmayacaksa diyor, şayet tüm bizim köylülere gelsin, saygılar. Zabit Kaygısız aldım hemen listeyi. Soy isimlerinizi söyleyin, hakikaten nasıl tanıyacaklar sizi. Akın Çekerek'ten aramızdan. Çekerek Devlet Hastanesi'ne Ali Akın, pardon. Mehmet Yazar, Samet Yazar severek dinliyoruz sizden. Ferdi Tayfur'dan Huzurum Kalmadı yeni versiyon çalarsanız seviniriz. İyi yayınlar, kolay gelsin. İki Ferdi Tayfur parçası peş peşe okudum, peş peşe gelecek. Selamünaleyküm güzel memleketimin güzel insanları. Kayseri Koca Sinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Fatih Açıkgöz, Açıköz, Murat Göğebakan'dan Yürektesin çalarsan sevinirim Nalan Hanım. Bu şarkıyı Avusturya Eskavatör Operatörü abim Yalçın Açıköz için ve Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum. İyi yayınlar şoför Nalan Hanım, teşekkür ederiz. Evet, iyi yayınlar, kolay gelsin. Yozgat Çekerek'ten Cengiz Umut Güler Duman'dan Demli Demli çalarsanız sevinirim diyor. Hoş geldiniz. Parçayı da epeydir dinlemiyoruz sanki. Demli Demli. Aldım listeyi. Nerede kalmıştık isteklerde? Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Antep'ten öte Maraş'ın yolu.

0: Selam canım, günaydın. Nasılsın Alan Hanım? Ali Kıvırcık'tan şey istiyorum, gül tükendi istiyorum. Eşim Ayhan'ı istiyorum, kıymetlimi istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz Kıvırcık Ali. Kıvırcık Ali. Gül tükendi, ben tükendim. Listeye hoş geldin. Şimdi Sarıkaya ve Sorgun'da arkadaşlar, bir kısa reklam aramız var bu parçadan sonra. Biraz oyun havası dinleyeceğiz. FM 88'de bilginiz olsun. Hülya'cığım hoş geldin. Sorgun'dan Hülya ben. Günaydınlar Nalan Hanım, iyi yayınlar dilerim. Bayhan'dan Tiryakin'in parçasını istiyorum, çalarsan sevinirim. Bu parça tüm benden, tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Teşekkürler. Sağlıkla kalın demiş. Siz de efendim hoş geldiniz. Güzel Sorgun'a da selamlar.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Sigortacım, Murat Yükemez Şoför.

0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tümüzüyle değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor.
1: Merhabalar,
0: hoş geldiniz.
2: Sorgun dolmuşçularından Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz efendim.
2: Hoş geldiniz.
0: Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, hoş bulduk. Evet Nalan Hanım.
0: İyilik versin.
2: Parçamıza gelelim.
0: Buyurunuz.
2: Biz Yozgat Sürmelisi istiyoruz. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz FM çalışanlarına gelsin ve bütün Sorgun Dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin. Sarıgaya ve Sorgun halkına gelsin. Haftaya gelsin ve bütün Sorgun esnaflarına gelsin. Çarşı esnaflarına, sanayi esnaflarına.
0: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar
2: evet,
0: dileriz.
2: Petlas Murat Bey size de gelsin. Dayı, Yozgat Sürmelisi istiyoruz ve
0: vay, bizden de selamlar. Evet. Şapka çıkardı aynen, bize. Bugün ben de çıkarıyorum şapkamı.
2: Hastane, terminal beğendik. Çarşı, sanayi ve hastane çalışıyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Aldım listeye parçamızı. Siz de iyi ki varsınız. Hayırlı yolculuklarımız olsun. Biz de yolcularımıza şapka çıkarıyor, saygıyla eğiliyoruz efendim.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem.

0: Huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma bir kara sevda. Sevgili Ferdi Baba'nın en güzel şarkılarından biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik. Kıvırcık Ali var, Güler. Güler Duman sandım ama Demmi Demmi Güler, Umut Güler Demmi Demmi çıktı karşımıza. Bunu yapalım. Selahattin Bölük, Yozgat Sürmelisi sözümüz var, o da listemizde. Bayhan'dan Tiryakinim, Sorgun'a göndereceğiz yine. Gülcan aramıza, Gülcan hoş geldin. Tarkan'dan Yüzük Parçasını istiyorum, Ela Nur ben demiş. Peki, kuzenlerime ve ablama gelsin diyor peki.
1: Biter dedim acıları da.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın Hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
7: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz
10: Efendi. Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
11: Oğuz Efendi.

seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Gül tükendi, ben tükendim isimli türküsüyle Kıvırcık Ali'yi dinledik sevgili dostlar. Sigortacım Murat Yıkılmaz.

sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar istekleri de yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan. Dünden de borcumuz kalmıştı. Sıkı. Mustafa Er sallama halayı hiç de unutmaz. Eyüp abi hemen yazmış Mustafa Er. Sallama halay potpourri çalar mısınız diyor. Mahsuni Şerif'ten sonra yaparız abi.

Orhanlar Yalın Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.

sigortacı Murat Yılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sigortacı Murat Yılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetimizde. Günaydın, ben Ela Nur. Tarkan'dan Yüzük şarkısını istiyorum. Bu şarkı kuzenlerim ve ablama gelsin demişti. Tarkan Yüzük. Galiba bende yok o parça. Yetişmeyebilirdi. Aşık Mahsuni Şerif söyleyecek. Yüzüğe bakalım.

Evet, artık yavaş yavaş bize ayrılan sürenin neredeyse sonuna geldik. Bulamadım ben Tarkan parçasını ya. Bende mi yok acaba? Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Dinleyen dinleten, programımıza dair ona eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın, kulak misafir eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yine görüşelim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

için hemen arayın. İletişim Müteahhit İhsan Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez. İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Boğaziyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandıktan sonra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette adli hizmetler ve işbirliği değerlendirildi, başarı dilekleri iletildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve heyetini kabul ederek belediyenin geliştirdiği Bozok SRG akıllı su sayacı sistemi hakkında bilgi aldı. Sistem, su kaynaklarını verimli kullanmayı hedefliyor. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3+1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-22 Haziran, ikinci artırma 15-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Temmuz'da emekli ve memur maaşları 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon verilerine göre artacak. 2 zam senaryosu var. En düşük emekli maaşı 23.500 TL'ye çıkabilir. Zamlar kök maaşlara uygulanacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi DAEŞ bağlantılı terörist Muhammed Kavi'nin evine özel harekat polisleri baskın düzenledi. Çatışmada yaralanan Kavi kaçmaya çalışırken kan kaybından öldü. Eşi Nazan Kavi hastanede tedavi altında.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 50 kuruştan, gram altın ise 6192 lira 32 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası L grubu maçında Jude Bellingham ağzını kapattı, kart görmedi, sosyal medya çifte standart eleştirdi. Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak Arda Güler'e gelecek sezonda önemli bir rol vermeyi planlıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece. Akdağ Madeninde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

yıkılıyor.

yıkılıyor.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 05 544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden...

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Adam, hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 05 544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
9: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: 66 66 66 0530 034 66 66.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.

0: efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime saygılar, sevgiler. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterince değil, yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşmak isteriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçer, dinlemek isteriz, sevdiklerimize armağan etmek isteriz. Bir parça ekleyin, gönderin. Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekler sevgili dostlar. 41 tok otomobil kazanma şansı Bambi'den yapacağımız her 5000 TL'lik alışverişimizde. Çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank, pardon, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattımız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Akkayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

0: Benden olmak istiyorum.
1: Ne varsa bu eski şarkılarda var. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazası ve mobilya mağazası ile hizmette sevgili dostlar. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartını alın. 41 TOK otomobilden birini kazanma şansını yakalayın. 0354 alan koduyla 772-43-38 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişim kurabilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Çıkın çıkın gelin. Şimdi Bambi'de de ayrıca nakit alımlarda %15 anında indirim var. Kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da sunuyor sizlere Akkayalar Mobilya Bambi mağazamız.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Akkayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

0: yara sarmak bizden geçti. Bizden geçti, bizden geçti. Gönlü yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarla hayal kurmak bizden geçti.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
2: Evet, hoş geldiniz. Nimet Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Nale Hanım. Ben Nimet Hanım. MT Ocakbaşı'ndan katılıyorum özellikle. Bu parça bütün sevenlere gelsin. Ölürsem sebebim ayrılık olsun çalarsan diyor. Hemen bakalım. Ölürsem sebebim ayrılık olsun. Akkuşlu Metin söylüyormuş. Nimet Hanımcığım, bu parçayı hemen gönderiyorum. Buyurunuz. Hülya Hanımcığım, hoş geldiniz. Sorgun'a selamlar olsun. Merhabalar Nale Hanım, iyi yayınlar. Sorgun'dan Hülya ben. Güllü'den Değmezmiş Sana parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim bu parça. Benden sizlere ve tüm Oğuz FM dinleyicileri için gelsin. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın demiş. Eyvallah, siz de inşallah. Hoş geldiniz. Selamlar Nale Hanım, Azer Bülbül'den Kör Kurşun parçasını çalabilir misiniz? Ayteç abiye ve Oğuz FM çalışanlarına, dinleyenlerine gelsin. Gökhan Malkoç, hoş geldin.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. Fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Özel Mobilya şoförün alemi sunar.
1: Kime dert yanarsan yan benim için, fark etmez ardımdan zalim desinler. Her zaman bilirsin haklı çıkmayı, suçlu olduğunu nereden bilsinler. Selamlar Nalan'ın, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan bir parça eskilerden çalar mısın aileme? Size Mamak servisi yolcularına ve dinleyen herkese armağan olsun demiş Ayteş abi. Trafik de var. Baba, bulutlar çok alçalmış, yağmur geliyor galiba. Aman dikkat edin. Yolunuz bahtınız açık olsun, selametle gidin. Evet Nalan, senden bir ricam var. O parçayı dinleyemedim, tekrar çalar mısın? Ne olur demiş Baba. Tekrar çalamıyoruz ya. Ne güzel parçaydı, dinledik ya beraber. Nasıl kaçırdınız? Başka bir şey isteyin, onu yapalım.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Vefasızsın, insafsızsın.
1: Şoför Nalan'ı sunar.
0: Babam şarkısı istiyoruz demişler ama bana bir sesli mesaj var galiba. Kimden yapalım? Babam, babam, babam. Kibariye'de söylemiş babam şarkısı. Bir bakalım sesli mesaj önce.
2: Canım babam için, Mehmet Aslan için şarkısını istiyorum.
0: Mehmet Aslan için şarkısını istiyorsun. Mehmet Aslan babam şarkısı mı acaba? İyi yayınlar Nalan Hanım. Sesli kayıt gönderdim. Okursanız sevinirim. Oğlundan babası Mehmet Aslan için babam şarkısı istiyoruz. Kibariye'den yapalım, ardından kısa bir aramız var.
2: Canım babam için, Mehmet Aslan için şarkısını istiyorum.
3: Oğuz efendim.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Xiaomi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOG'dan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Akkayalar Mobilya, Bambi Öykü Merkezi'nde nakit alımlarda %15 indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0354 alan koduyla 772-43-38 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Kayseri Bünyan'dan Bekir Taşkın ve kardeşi dostları Halil Taşkın, Bayram Söylemez, Emirhan Polat, Tayyar Koramaz, Çekici Hasan, Ramazan Bağırgan, Emre Kaya için Müslüm Gürses'ten Gel Bana Doğru. Sabretmek asla pes etmek değildir demiş dinleyicimiz. Murat Kılıç, oğlum Ahmet Kılıç ve Cengiz Han Demirel, Bilal Akgün, Adanalı Enver Salhan, Sinan Akuş, Durdu Kaya, Çetin Kaya, Halil İbrahim Gün, Afşinli Jones, Osman Karaman, Arap Beytullah, Ahmet Selçuk Ömer, Şahin'den Düstur, Mapus Damları. Ömer Şahin'den, namus belasıdır o. Parçanı çalar mısınız demiş, denerim alalım listeye. Babadan sonra. Hayırlı yayınlar, Ankara'dan Rabia Önal. Kardeşim Mahmut Yanık için ve ortamındaki bütün arkadaşları için ve Oğuz FM çalışanları için. Aynur Aşaş'tan Doldur Meyhaneci parçasını rica ediyorum. Dün de istedim, çalmadı. Allah Allah. Ben dinledim keyifli ama siz duymadınız herhalde. Bugün çalarsanız Nalan Hanım hayırlı yayınlar dilerim. Çalarım tabii ki. Aldım listeye. Tuğba Pala, Kayseri Bünyan'da olan canımdan çok sevdiğim abimi Azer Bülbül'den Ölmedim Annem çalarsanız sevinirim der dinleyicimiz. Olur. Duygu Tülay Maciran'dan Yoruldum parçasını rica ediyor. Akdağ Vadi'nde bulunan Okkocan ve Kader Birliği yaptı. Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Eray Ada, Kayseri'den. Seni dinlemekte olan abilerim Caner Er, Erhan Akkuş, Adanalı Mehmet, Erkan Aslan, Ekrem Turgut, Erdal Çimen ve yanlarında bulunan abilerime Hava Öğüt'ten. Ele Gülen Kader Bana Gülmüyor çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Sanki şey yaşıyorum, dejavu. Biz bu ortamı sanki dün akşam da yaşamıştık. Şimdi aynı mesajı kopyalayıp atınca olmuyor ki yani.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efer.
0: İhsan, İhsan hoş geldin İhsan. Bak İhsan öyle mi yapıyor? Her gün başka bir şarkı seçiyor. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar demiş. Selam aleyküm Nalan abla. Aleyküm selam İhsan. Bak bir diyalog kuruyoruz. Karşımızda birinin olduğunun farkındayız. O da burada bizim canlı görevimizin başında olduğunun farkında. Selam veriyor. Biz selamı alıyoruz. Sonra güzel bir türkü istiyor. Biz de yayınlıyoruz. Her gün aynısı olunca böyle kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Orada olduğunuzdan da şüphe ediyoruz. O da böyle sanal bir ortam oluşturuyor. Biz aksine canlı canlı yayındayız.
2: Oğuz Efendim. Ah gelemiyorsan, gün gibi doğursan, arasan bu.

0: Kederin ahın hep beni bulursa razıyım öylece. Çekerim derdin dağ gibi olsa.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 indirimde ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da bizde. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, Mobilya mağazamızla hizmetinizdeyiz.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40. 0541 853 66 40. Çiçekler açsın, böcekler ölsün,
1: kırlarda sevgililer eller. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595. 0544 772 1595.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153. 0536 671 1153.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Güveniniz
2: sizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğiniz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetteyiz arkadaşlar. Ben Armağan Kutlusoy, Akdağ Madeni'nde olan abim İsmail Kutlusoy'a Kıvırcık Ali'den Ne Deyim Kardeşim türküsünü rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Aldım listeyi. Dünyadaki Ünal Oğuz Ali Olgun'dan Rıdvan Polat'a, Seksek Ali'ye, Fuat Külahcı'ya, Almancı Tekin'e, İrfan Sayan'a ve Ömer Nevruz'a Fatih Bulut'tan Geceler parçasını istiyorum demiş dinleyicimiz. Hediye Ersan bizlerle programa dair dostlarımızdan. Esra ben. Herkese merhabalar. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan eşim İslam Altun'a ve tüm kardeşlerine Enver Yılmaz'dan icap eder mi istiyorum? Çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Ben Ankara'dan Yaşar Kaptan. Oğlum Cevdet için Cengiz Kurtoğlu'ndan. Herhangi bir şarkısını çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nimet Hanım parçanız çalındı bu arada. 18.50 reklamlarının ardından dinledik. İyi akşamlar, kolay gelsin Nalan abla. Senden Yusuf Arputlu'dan Yenilmedim Keke parçasını rica ediyorum. Yozgat'ta bulunan dayım Bilal Canlı ve arkadaşlarına göndermeni isterim demiş.

anne, anne. Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyor anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede, anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isen beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölümüne bile sahip çıkasın anne.

yolda heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa, bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yoruldum, sadece yoruldum. Gözlerim yolda kaldı, yollarını gözledim. Gözyaşlarım içime aktı, ellerden gizledim. Bilsem bu satırları yazarken bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı Ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten hiç

0: mimarlık ve mühendislikten Çayıroğlu'nda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

0: özlüyorum.
1: Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Eser Metal şimdi de Sarıkayalı Eski Sanayi Sitesi karşısında bir imalathane kurdu. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upcant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Eser Metal Satış Şubesi ile Sorgun'da 0501-066-7066, Eser Metal Sarıkaya'da 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. Kıvırcık Ali yapalım, hızlıca mesajlara dönelim.

0: Merhabalar Nalan abla, ben Çorlu'dan Halime. Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısını istiyorum. Yozgat Aktağ Madeni'nde bulunan Aslan kardeşim Bilal Canlı ve tüm dostlarına gelsin, çalarsanız sevinirim. Güneşin bize sözü var demiş. Rukiye Hanım aramızda Sarıkaya'dan. Nalan canım hayırlı akşamlar olsun. Selahattin Bölük'ten A gelin. Bir de Ali Kınık'tan. Yalanmış yalan parçasını rica ediyorum mümkünse. Teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şöyle dönüyorum mesajlara.
1: Umut ışıkları
0: bir söndüler.
1: Bir söndüler.
0: Evet, Emrah'tan bir can iki sayılamaz. Bizi kimse ayıramaz, çalabilir misin? Bunu Kayseri Bünyan'da bulunan oğlum Azim Kaçmaz ve onun abisi Ali Öze armağan ediyorum. Kolay gelsin, inşallah dinliyorsundur canım oğlum demiş dinleyicimiz. Alıyorum onu da listeye, parçayı başa alacağım bu arada.
1: Topluma girdim ama.
0: İyi akşamlar, ben bittiler. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Eda Doğanay'dan Dön Garibim parçasını canım oğlum Halit Tümtürk ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren, Ateş Sakan, Serhat Orhan Aslan, Ayhan Akgel, Kaplan ve Çeto Baba için istiyorum, Allah'a emanet olun demişler. Alıyorum listeye, Emrah'ın peşine gelecek parça. Selamun Aleyküm, ben Nizip'ten Ömer Tatlıcıoğlu, Kayseri Bünyan'da bulunan abilerim Rıdvan Polat, İsmail Özdamar'a, Murat Yalçın'dan Öldür Kendini armağan ediyorum demiş. Fatma Hanım hoş geldin.
2: Hayırlı yayınlar canım. Ben bugün Ferdi Tayfur'dan Akşam Güneşini istiyorum. Şu an yürüyüş yapıyoruz arkadaşımla. Akşam Güneşi de tam gözükürkene isteyeyim dedim.
0: Tamam, şöyle yapalım. Fatih Bulut'tan sonra yapalım.
1: Umut ışıkları
3: Eser Metal bir söndüler.
1: Dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

0: Yüreğimi ateş mi yiyor? Yüreğimi...
1: Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerimiz başlıyor. Evet, selamünaleyküm, iyi yayınlar. Nalan Abla Kayseri'den Eray Özdamar. Dünyada bulunan Rıdvan Polat, Almancıya, Ertekin ve İsmail Özdamar abime. Polat Yalçın'dan Öldür Kendini istiyorum. Selamünaleyküm, Ankara'dan Ömer Balıkçı, Akdağ Madeni'nde bulunan canım kardeşim. Yeni doğanlı Necati Ataş'a ve tüm dostlarına sıradaki eseri armağan ediyorum. İyi akşamlar, Ankara'dan Ayşenur, oğlum Cevdet için bir parça çalarsanız sevinirim, onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Polat Yalçın, Öldür Kendini istemişler. Ne çok istek geliyor bu parçaya. İsmi bir kere değişik. Deneyelim bugün çalmayı. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Nalan abla. Ben Kayseri'den Eray Özdemar. Dünyada bulunan Rıdvan Polat Almancıya, Ertekin ve İsmail Özdemar abime armağan ediyorum diyor. Mustafa Özkan aramızda Ankara Kalecik'ten. Dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şener, Zafer Akçakaya ve Mecit Koca için Müslüm Gürses'ten Yanmış Bir Yürek Var parçasını armağan ediyorum diyor o da. Alalım onu da listeye. Ne çok isteğimiz var. Son bir saat bu arada. Merhaba, ben Ramazan. Nalan abla hoş geldin. Ailem, siz, Oğuz Efem ailesi, Oğuz abi. Trabzon'dan selamlar olsun. Büyük kızım üniversite, ortanca, lise sınavında yanlarında olmak için geldim. Yarın yeni görev yerime gideceğim. Güzel bir bozlak şarkıda bana şarkı abla eşim diyor. Buyursun yemeğe. Vay, mantılar var. Yoğurtlu sarımsaklıysa olur. Adana, hayırlı akşamlar. Ben Seher, ömür yoldaşım, canım Durmuş Duyar için Neşet Ertaş'tan Gönül Arz Eyliyor. Yari Görmeyi parçasını reis, koca reis, selamlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan herhangi bir şarkı olsun diyenlere.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: yıllarım senin olsun.
1: Yıllar. Yıllar senindir. Yani abicim, babaannem Firdevs Aksan, senden Ankaralı Turgut'tan Kaymak Lazım parçası istiyor. Çalarsan sevinirim demiş İhsan Aksan. Polis Erkan Çayıralan'dan aramızda. Çetin Alma'dan Ağla Sevgilim çalar mısın demiş Oğuz Efem ailesine. Oğuzhan Bey'e sevgi ve saygılarımla armağan ediyorum demiş Polis Erkan. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar Oğuz Efem ailesi. Akşamlar. Laz Süleyman Çayıralan'dan burada. Ferdi Tayfur'dan Hapishane parçasını bizim arkadaşlar. Mesut Ağa ve Turan Yiğit Çağlar arkadaşa ve Oğuz Efem'e gelebilir mi? Teşekkürler. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
2: Çocukluğum fakirlikle, yoklukla geçti. Mektep okumadım ama cahil değilim. Çocukluğum fakirlikle, yoklukla geçti. Mektep okumadım ama cahil değilim.

0: 99 FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Agil'in isimli çalışmasıydı. Selahattin Bölük mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Bir yandan isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Evet, Osman Çalışkan. Akdağ'da bulunan dostlarım Hasan Yılmaz, Emrullah Şahin ve Kadir Çoban için Yaşamadın Sen çalabilir misiniz demişler. Merve Sorgun'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Abacım nasılsın? Elhamdülillah, sağlığınıza dua edeceğiz. Şu an arkadaşlarla Esra, Ayşe, Remziye, Semra, Aybüke oturduk, kahvelerimizi aldık, seni dinliyoruz. Taner Olgun'dan ağlarım istiyorum, teşekkürler, iyi yayınlar diyor. Biz teşekkür ederiz Merveciğim, hoş geldin, şeref verdin. Nisa aramızda Ankara'dan. Akdağ Madeni'nde olan çok sevdiğim Bilal Canlı için Burak Akagün'den çok seviyorum şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Ablacığım şartlar ne kadar zor olursa olsun sol yanındayım yoldaşım BC. Nale Hanım sizden Kayseri Bünyan'da olan oğlum Azim Kaçmaz ve onun çok değerli abileri Ali Öz, Halil Devim ve Özgür Kaplan Oyare parçasını çalarsanız sevinirim. Oğlum Azim seni çok seviyoruz demiş. Hayati Darı burada Sorgun'dan. Teşekkürler efendim.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Biz de dahil çalışmaya devam ediyoruz.
0: Allah kolaylık
1: versin. Ben hayatları.
0: Hoş geldiniz.
1: Sizden Hakan Taşıyan'dan Ağır Gözlü parçasını istiyorum.
0: Tamam.
1: Bu parçayı yeğenim Haceroğlu, Fuat Hoca, Ahmet Kılıcıoğlu, Fuat, Ümit.
0: Evet.
1: İsmini sayamadım tüm yeğenlerime ve tüm şivar arkadaşlarıma, tüm operatör arkadaşlarıma, ayrıca baş şivarımız Hacı Mahmut'a gelsin. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar efendim.
0: Hayırlı akşamlar efendim. Zincirleri kırıp geldik, engelleri aşıp geldik, canı cana katıp sevdik. Bir can iki sayılamaz. Bizi kimse ayıramaz.

demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız varsa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den soralım sevgili dostlar. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Sarıkaya'da eski sanayi sitesinde, sitesi karşısında imalathanemiz. Evet, sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Satış şubemizle 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da. Eser Metal Merkez Satış Şubesi 0536-986-3944 iletişim hattımız bilginize sunmuş oluyoruz. Evet, kimler burada? Şöyle bir geri dönersek. Bünyan'dan Ünal Öksüzalioğlu. Murat Yalçın Öldür Beni şarkısını istiyoruz. Rıdvan Polat'a gelsin. Sabahtan beri bu parçaya istek okuyorum. Çalalım en sonunda bakalım nasıl bir şeymiş. 8 dakikada çok değil mi ya? Öldürken şu gelsin. İdocan prodüksiyondan Murat Yalçın var mı? 8 dakika. Bakalım nasıl bir şeymiş.

Garibin anası pencerelerden yanık türkülerle bakar yollara. Kederli yüzünde her akşam üstü çizgi çizgi, nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz sessiz ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna. Elleri koynunda kalır çaresiz, bin pişman olur doğduğuna, doğurduğuna. Mahkumun anası susar konuşmaz, suçu kendisinde sanır. Kaçar insanlardan ve aydınlıklardan, duvarlara baksa bile utanır. Açılsa üstün biraz, duyar da bir gece yarısı, kalkar yatağından gelir. Bir mübarek el uzanır yorganıma usulca, bilirim ki bu da benim anamın elidir. Karımın anası anama benzer, öylesine yakın, duygulu, ince. Özü sözü bir yayla gözesi gibi berrak. Oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince, yüreği destanları gibi sımsıcak. Ve alnım açıksa, başım dikse, dilliğimiz varsa, mutluysam, yüzüme gülüyorsa bu şehir, bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrularım, bu mutluluk, bu düzen, bu bitmeyen aydınlık, sevdiğimin yüzü.

Hı. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kayseri Bünyan'da olan sevgilim Tufan Yanardağ, Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor şarkısını armağan etmek istiyorum dedi dinleyicimiz. Arif Koçyiğit Yozgat'tan aramızda, Yozgat Merkez'den yazıyorum diyor. Ferdi Tayfur'dan Çeşme şarkısını istiyorum. Bu parça şu an bahçede yanımızda bulunan, bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen halamın oğlu Memidiye Hanım'ı Kamer'e ve eşim Fatma Hanım'a gelsin. Ayrıca dinlemek isteyen herkese armağanımız olsun demiş. Hacı Erol Sorgun'dan aramızda, rica etsem Enver Yılmaz'dan Kodes çalar mısın diyor. Dayım Hayati Darı'ya ve can abim Mahmut'a gelsin. Tabii ki Sorgun topraklarına gelsin diyor. Çayıralan'dan Yaman aramızda. Çayıralan'dan Ela Gözlü, iyi yayınlar dilerim. Ferdi Tayfur'dan Dur Dinle Sevgilim parçasını. Canımdan çok sevdiğim Turan Yiğit'e armağan ediyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Emine Çil'den burada. İyi yayınlar. Nalan Hanım kolay gelsin. Müslüm Gürses'ten Ömrüm Seninle Geçsin istiyorum. Çalabilir misin? Eşim Musa Çivdeme gelsin demiş ama sırada bekleyen o kadar çok isteğimiz var ki bu Müslüm Baba'yı da size armağan etmiş olalım. Evet, yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan herkese teşekkür ederiz. Kolay gelsin Nalan Hanım diyor. Memiş Ilısu Mahallesi Sarıkaya'dan çarşamba günü pazar temizliğindeyim. Bütün Sarıkaya Belediye dinleyicilerine ve yanında bulunan Veysel arkadaşım ve Yiğit arkadaşıma gelsin Gülşen Yiğit'ten. Bangır bangır istiyorum diyor adam. Nasıl yapalım? Bitti program. Yarın pazarda buluşuruz. Sabah olsa da pazara gitsin. Bu akşam değil mi? Bugün. Pazar bugündü. Temizlik yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Temizce şöyle tazikli su basalım. Tertemiz olsun. Saymayalım bunu. Yeniden görüşelim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: adres Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akta Oğuz Efendi.
1: Elimde olsa hiç ağlar mı?
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr
3: oğuzefem.com.tr.
4: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akta Madeni.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311 54 14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
5: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, sonmalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever, adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni, iletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta görev süreleri sona eren Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ile Çayıralan Kaymakamı Esma Atasever Sahiroğlu Giyil, Vali Mehmet Ali Özkan'a veda ziyaretinde bulunarak hizmetlerini değerlendirdi ve teşekkür aldı. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yapımı süren Yozgat Havalimanı şantiyesinde inceleme yaptı. Havalimanı, bölge ulaşım altyapısını güçlendirip ekonomik ve turizm açısından stratejik önem taşıyor. Nisan 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Yozgat'ta Ev Hanımları Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan yapay çiçek kursunda meslek öğrenerek gelin buketi ve dekoratif çiçekler yapıyor, satarak aile bütçesine katkı sağlıyor ve sosyalleşiyorlar. Nallıhan pikniğinden dönen 42 tema gönüllüsü Ankara'da madencilerle görüşüp yürürken jandarma tarafından durdurularak NATO operasyonları kapsamında gözaltına alındı. Sorguları TKP-ML dosyası çerçevesinde yapılıyor. 39'unun ifadesi tamamlandı. Jandarma uzman çavuş Ali Akçay düğün hazırlığı için memleketine dönerken kamyonetle çarpıştı. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak Akçay hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü tedavi altına alındı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6169 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Aykut Kocaman, Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör tercihi sonrası iletişimin ansızın kesildiğini, sürecin yoğun ve uyumlu geçtiğini açıkladı. Futbolda 2026-2027 yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona eriyor. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendiriyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Senden sonra çok yağmur yağdı. Çok insanlar geldi, anlatıp gittiler. Bir tarafımda eksik bir şeyler, her sızı da varlığını duyurdu. Senden sonra ruhum hep aksayarak yürüdü. Bu gurbetin bir gün biteceği hakikati, içime ağır bir taş gibi çöreklenip kaldı. Hayatın daimi bir dayüstıla, sevmenin özlemek olduğu bilinci ruhuma otağı kurdu. Senden sonra ağız dolu kahkaham kalmadı. Her gülüşe bir ucundan, bu dünyada bir daha seni göremeyecek olmanın kekre tadı karıştı. Senden sonra çok yağmur yağdı. Biraz yağmur kimseyi incitmez. Her insan kendi masalının peşinde koşuyor. Koca bir ömrü bir hikaye kurmak için yaşıyoruz. Anlatacak bir şeylerimiz olsun, bizden geriye bir hoş seda kalsın istiyoruz. Sevenlerin kalbine çarparak çoğalacak bir büyük hece. Sadece sevginin telleriyle titreşecek bir cümle. Senden geriye, senin güzelliğine, doğruluk ve iyiliğine tanıklık eden sözler kaldı. Zaten bir söz iyiliğe tanıklık etmiyorsa neye yarar ki? Senden sonra üstümüze çok yağmurlar yağdı. Olmadık zamanlarda bir üşüme tuttu bizi ve dedik ki, biraz yağmur kimseyi incitmez. Torunların bir yaş daha büyüdü. 4 mevsim daha. Büyük oğlan arada seni düşünüp ağlasa da, senin can arkadaşın, küçük sarı adam bir daha seni sormadı. Ona deden uzak ülkede dedik. Sustu ve bir daha seni sormadı. Yeryüzünde onu bu kadar karşılıksız seven, parklara, hayata, börtü böceğe onunla ilk merhabasını verdiği arkadaşının birden sırra kadem basmasını anlayamadı. Aslına bakarsan biz de hala tam anlamış değiliz. Çocukluğun ılık hatıraları rüyalarımıza sızdıkça, dünya bizi hırpaladıkça, sıkı sıkıya elini tutmak, senden emniyet almak istiyoruz. Kalbimizi serinleten inancımız olmasa, karanlık bir ormanda uğultuların peşi sıra kaybolur giderdik. Torunların bir yaş daha büyüdü. 4 mevsim daha. Sessizlik kendini öğretti. Bize bunca sessizliği öğretebilmek için çok yalnız kalmış olmalı atalarımızdan biri. Gidişin bana sessizliği öğretti. Nicedir talim ediyordum da, sırrına agah olamamıştım. Senden sonra aradan başka hayatlar geçti. Sessizlik kendini öğretti. Her oğul babasının gölgesidir. Kaç zamandır bir mektup yazmayı kuruyorum sana. Sadece kalbimin derinliklerinde konuşmak istiyorum. Biliyorum melekler taşır oğulların sözünü. Kelimelerin biner Cebrail'in kanatlarına. O ışıksı varlık tamamlar sözümün eksiğini. Bir oğul ancak babasını özlemekle çiçek açar. Bir aydınlık vurur çehresine özlemden söz açtığında. Her oğul babasının gölgesidir. Senden sonra çok yağmur yağdı. Sarı torun en çok neden diyor. Bu sözcük ona yakışıyor. Neden sorusunu sonsuza dek uzatmak hoşuna gidiyor. Neden diye başlayan sonsuz sayıda cümle kurabilir. Abisi çok tatlı bir genç adam olmaya gidiyor. Sınıf birincisi değil ama insanların hallerini pek güzel seziyor. Allah vergisi bir empati yeteneği var. Onun merhametli kalbini seviyorum. Dedesinden aldığı bir şey var. Senden sonra çok yağmur yağdı. Ben ki bir oğulum. Senin kalıcılık yurduna kanat çırpmanla ben de yola çıkmış oldum. Bir oğlum ve ben yaşarken sen bende yaşamaya devam ediyorsun. Senden sonra çok yağmur yağdı. Aradan çok hayatlar geçti. Sessizlik kendini öğretti. Sen de ben de en sevgilinin oğullarıyız. Onun gölgesiyiz. Onun bendesiyiz. Seni de çok özledik. Selam üzerine olsun. Onu da çok özledik.
2: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Yozgat Kadı şehrinde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadı şehrinde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadı şehrinde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadı şehrine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihimiz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz Efendi.

gecede. Oğuz FM Gece.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Akdağ Oğuz Efem.

Allah'ın ağzı alım yar. Oysa ne çok sevmiştim ben seni. Yaktın yüreğimi, yıktın sen beni. Gittin bir kayna gönül verdin ya. İşte o zaman sevdiğime pişman ettin sen beni. Bir de bu yetmezmiş gibi el aleme düşman ettin ulan

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Gülüm, bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğim biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım, neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım söylüyor, hayırdır neyin var diye. Diyemiyorum ki, benim çok sevdiğim beni terk etti. Artık bu şehirde yaşamak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ne olursun dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Hiçbir radyoda duymadığın türküler, bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz FM'de.